yönlemek doğru. Açık önüne ve yönlemek çöyledim. Dakika bu çıkı numar tayo gittim. Tepede etmesavun vaktili ve apakılın bir zana. Bir takan bana numar tutuklu. Bir tuttun nasıl var. İşim ağın gitti yaşlı bu. Temin takıcak. Çoğukartı kuşluğu. Koca varakta inanın. Kamat diye kucaklı da ilerin yıkar ağırdı. Tene ilerin yıkar. Ve böyle nöyün nasıl mı yıkı karar olarak seni. Şimdi ne tür? En orta gülüge en yuva dağımlılığını akışı var okuya kattım ben. Bana yıkı bakıtıma panik dağırı. Ya kattım ben onu kufiliwa duvarımı kıya kattık seni. Tabiri ananana uktutu ila uktutu yerim ben kuritayak çıkıyorum ya arak çıkıyorum ya uktutu diyor uktutu diyor şimdi ne yapacağım. Sinne düşit sakma, teşime. Sinne yokurdu. Kuritte olup çakalarını tek günüme çarptını. Hiç yürürdü, kayıttı yağma. Sinne yokurdu. Hemen kumbaraklığım var o. Bir de kadar ağırlıktı. Şuna ben artık dağıma yorum. Hemen ne için bir yoktum. Hakkı atıktan ne yapın, atıktan ne yapın anna. Kıya gayrılık, kıya görülü gayrılık. Şu kübürü ödülü deliyor. Hemen ne sapın nasıl yaktımız. İniyoga tabi gayrılık deliyor. Atıktan yapın. Açık görülük deme. Eğer şimdiyim de, deyimin ne kadar tutacağımayın, biberim inmek. İleten ne, deyimeydin eti tutarım. Marika katletler ağırı katta, marika katletler tutulta. Uyumada aktörlerle minnek sorma, marika madilletler. Deyimin ne, deyimeydin efendim. Nette teemeydi kudavnata. Uyumme maanneri marijakta kallettaa koi zinnettillegu. Suurlu nutta haenni. Uyumme ja. Esimä kattumma kallettama makua kaelinnia pimpironne kuldutti ikkiusumittien makatohtoro. Tepäni teinä ja kattasutin. Anahana mä oon kohtuvaraan muna. En mennä. Nyt reikotin näinä. Kutelvaraan on minkä täällä. Iilitikin ja päriteltytin. Kutit näin. Tätetty ja tuoda niin. Ylum tätetty juoda. Mutta teemänä on suvinna. Tänne rohkotlangia. Tökki yakkoyin mengo. Gönne. Atya kattana. Kıdemme. Gidiyoruz. Kıdemme de okuru. Atya kattana mikro mengata. Teymenne. Mali yakkoyin tahtı. Tatsumme. Neikkoy varlı. Tukusyum ahtuklunga. Atoktaago majudu. Ammalo sitlusimajun. Taatsiminga sitluga kattaksimajamani. Atattaavaya veroagunia enuusuji onnaitun. Tamakkoa tamati tusauma. Ongari tusaumajat luottakadiluku. Anaanaka enuujun nassari laksimamma. Tuattiminen ja kohtelama enuujun nilaksimamma.

0: kaldırdı. Hani kulağa hamlenmiş. Bu katillerimi sıra adıma kaçma kalkma da. Tam o da kalkma dedi. Tam o çabadırdı. Mağına, tırma, tırmanına. Atıldı katliğe noktağımı yaktım. Demedi onu. Ve koyuna o katliğe mağarıp. Bir kanda kalakaya kalktım. Mağarıp. Ama bu Dünya da kutta olmak da ileri yunlamıydı, imek yunlamıydı bu. Dünya da kutta kutta kutta, Dünya da kutta kutta kutta kutta kutta. Tümbe ova kutta, imek yunlamıydı. İlik kutta kutta kutta kutta kutta kutta. Bütün alırdı, ile bu demek varıma, dertliğin ıkbağa yaralıydı. Şükürmeden bana ne gibi kutta kutta. Anasını ise yoktur izleye kal. Dünyaya kalp diyor. Dünyaya ilahatı bu ilahını. Yüksün ilahı bu kısırı ne kadar etkini. Dünyaya o kadar tuttu. Tabi bu karşı kuruldu. Şiyem başlığa immete. Bu vakı dünyaya ona otta. İni ilahı. Düşe kutlaka mağımmete bu. Düşe ağrı atısı diyor. O kadar okutucu, tek konuda namat yenik dönük. Tamamen kodayla, o kadar ciddiye vermemem. Şimdi ilahi, o kalbik diye ver, apaka yakışık diye ver, demek yanmadı. Demek türlüğünü, ilahi o, akşamını koruksunu, o kadar bu işlemi, kınamdan var, kınatınla. Anacımı yakalama, o vaktinde okanmak istiyordum. Kalbime gördük. Ne kadar aklıma gördük. Okanmak istiyordum. Okanmak istiyordum. Kalbime gördük. Ama bu ilahi gittim. Bir kulağım ettiğini düşeğim atıp dağına çağırıp kırarsızda. Kalbime gördüğü yapılamı gitti. Bak durdurdu. İlahi gittim. Erkekli vatlayan dedi. Öyle kusumlu. Hayır, ben de sporlaya baktılar da. İzle karakterleri, izle kanan ettim. İzle kanan ettim, bak koyuyor. Babama izle kattak doğru da ama yok ama atağa almamı kalbime dağıttım o. Atağa sakın doğru aslında yok. Çok koyduğu kadar. İzle Nerede ne zaman yaptıktı? Teslim sattılar arıyor yaptı. Yani muhsisi lukaka dağıttı. Muhsisini de ulaşıp koyduktı. Yani sen ne yapıyorsun? Ağzım etti bu. Teslim anda yapmak yaptıktı. Sen de aşağıya yok ağzım etti. Ne yapmak ama? Ağzım ne yaptı? Ağzını yapma. Tokuma yaptı. Dışına oldu. Taşımada yetişeyim işte. İzle koyacağım ben. Atağa takımlar ama. Divanı atağa taksımından bana. Tek vardığım oraya atağa gay. Yem işte oldu. Onları kaldı. Dolayısıyla onları kaldı. Tek bana çok uğrağı ama. Dövüm atağa bana ne kütçe uğrağı baktı da. Şimdi ben ettim. Dışı baktı kaldı da. Sabah konuya. Yukarıda kuramın. Aynı bir yanıyla baktı. İme öyle kutu kasırıya katısı atısı. İlerse katan kutusu nakde gidip. Makuatın neyse nakde gidip. Çoğunlu tak koyup. Bin ağırlı ağırlı bir. Eke yoktuk nasıl suyuna kadar kalktık. Kanı suyuna. Akşı kurumu oldu. Umarını. Sıfırtı yerine kadar kırılma oldu. Tamaşı bitti ama mama koyuyor. Tamak koyuyor. Öyle katını indi. Ona bir an orma uymuyum. Ama katlık doğru uymuyum ama sana konuna atık atı atık ocağı bıraktım. Dışarıma kadar atık olu bıraktım. Değme ne anma inaktım. Yine bir sıkalımdan gündeme. Tamamen okuya okuyasak yeni daha.
1: Ne anma tutamanna. Takkoa kitunga vut. Бирок савалдиатиллугила аанерутэ қарсиманнераангамик қануилиуруу ясақ

0: Asia McNamish'in yanındadır. Yukarıda ovak yavukkan, hemen çubuk gibinin. Ona da o pittiye katıl gününde. Umarım sarı tüyüne baktı bina. Ama ağına soğuda bir gâti kadı gümmeyi yok. Nige katıldım mı? Nige katıldım mı? Atıka koroktu bina. Yani konu reminin ağına soğuda var okutu numata. Okuatı evi roktuklu gibi ima. Okuapın da gayi yumagami. Ağına su katıldı bu. Tamamla uğur hangi yarı Ayıba yuvarı öyle kattaktı bu. Mani, kendi yurtta o kadar kadar bir yavru da. Benim akbarda kadar muhar olsun da. Hacıvanın içini tabbana. Ayıba yuvarı öyle de. Akıraklı ötüdü de ayıp bakı günü kutluğunu. Tabi o hacıvanın da da. Dağına tabi namaktı bir noktu bu. Sen ayıla atıgır. İçimi kaçırmamın da. İleri gideceğim ama. Ama kutuğana yükseldi teyme, kanı üstünde kanamı, o kadar kadar yine alıp kutuşu. Teyme zeme kukkuyu göylemi, teyme tuşağıma tuttuğuna yaptı ki, teyme alınlık et teyme koydu kutuştu. Teyme gidince o kadar da yavruma koydu ki, ne aman nasıl vurdu.
1: Açıgın imatokuğa, Okaucan nıktut, okaucan nıngitut, narak sağaytut, narak sağaytut. Tabva okallautik teğere oğurluğu deymanna pikkan nıkpat, kanuklikya pikiyakkan nıga yakpunga.
0: Ima kusama nangmiyo, tamanna. Onaga wangin atyaklari okatastagura okautudibu. Sokak onların yoksa. Onlar o kadar tutuldu bu. Düşerdiğini. Çoğunu. Anı onların ödüğünü. Anı artık bakar olsunu. Değme etti yok. Orta batağın ne kadar onu. İleri onu. Ne arar onların yoksa. Manları. Değme etti yağını hatta. Olur. O kanlılığı büyüktü. Kimeler hangi tür hangi katil ne var, kim orta koyu var mı çocuk, ne yaptın ne oldu, o kadar bir arasında, ne arasında ne oldu da, o kadar bir sade bu, kimeler hangi kimeler hakkı diyor ama, kim Tema, uvağa kapteşim mağlağı oma. Ona dükkanın yüklü ağası bir yüksa. Ağa yüklette kuru kuru tağına. Büyüte panahmana yukarı almış oma. Tağına da okuların okazı bir yapmaktını. Tema, yüklü oma. Bize ağına ağına uğruksu da. Tukay masada okuza kuru gibi kılına. Oka kuru yaktıları tünne ötü Yine o katınlar. Kanıtın aldı, o kaysinin iki kutuyla ilişki sahip doğruluğuna aslında. O kadar da var olmana. Emeğilin bana, bir yağınlığa, bir yarı bir yoksa da yoktu. Nukı kışa, teyvan o ihtiyaç bana, yukarı kaldı. Yukarı bir yere ne var yoktu. Öğrenin de diyorlar bu. Nipana siyah aldı bu. Nipana olmaz. İmai bir yarı bir yoksuna yoktu. Mami ana ağaya kadar yoksuna mı yoktu? Kanoyim ve kayyime yoru tuttu. Lütfü kattan ileti. O bana ne diyecek ya ona gitti oru tuttu mu? İmai bir yoktu. Akiyin akma bata. Kekiler okku yudan mı? Ema ki bir yumana bu. Uparı yutluma ki yarı bir yoktu. Ema tuba bana yoktu mu? Yürü katta koyar olmuş gibi. Tamak koyu ana gibi gelir. Şu an katta ne mata? Ama şu an kârı yapıp da ona ahı yakın ağaçı dönüştü bu. Şuna batı emeği de dönüştü da idatı gül. Şu an kârı şu an katta tutu gül. Bak kuktu durdu da ona

0: Amarillo'nun yine etrafını temel konu almaktır. Kısak tartım verikti gidiyor. Yine o katını bitti yakıttı. Bitti yakıttı yakıttığına abi. Yine aktaklarına o kadar çok sürüyor yok. Kik kutuyla tümme şıkkına sokattı. Tümme şıkkına yakıttığına abi. Nakı gidiyor bu tutamak konu akı gidiyor. Tema fila yakın kırılattı. O bak yine o katını. Azdegi kidiyomu ne şükrubi. Tamazca. Namak korktu tayma. Ulan o kavramdan emin yok. Namak tuvaruk tamana. Mana şu gibi bir şakakatsa. Tamak konuna. Tamak korok. İtaka yoku yiyi. Mame şakti. Arayı şükkut. Ekkakti yiyi. Tatik şarı. Tamazca vuktu tuvi. Ulan o tayma. O kavramdan emin yok. Tamazca vuktu Ini aku kasih nama Ricky bu. Karena dia kata COVID, COVID anak ini semua perjalanan mati tu. Aku jangan suka tu jauh tu nama tu ni. Darah dia mana suka tahu ni. Atuk dia mana suka tahu tu kita mana. Ia agak ini nak jadi. Tama saja. Sama kau itu ni. Darah kau mana nak tahu tu. Ia agak tahu tu dia siudi. Aku suka suka cerita aku, aku sih nama ni tu, ini kami suka rumah tu saya yang nak tidur tu, tangan ni dia nak suka bersama semua, orang tadi kalau nak semua yang makan orang semua, ini aku katakan ni, kena tu nak, mana nama itu, bila ni tu satu waktu malam tu, satu waktu malam tu ada rumah tu, untuk meyok, makwa kena nak taruh waktu. Kanona onda mata. Çoklu makvak. O karşı kanmayın da sütüye yaptığına anik. Tema onları ağasayla kurup tutup. Bak onda akbalık sütü. Hani bir gün kalktı mı? Kuşağımın it yatıttı mı? Ana yok kalktı mı? Hani kulağını yakbalık sütü. Ama kuayla mı? Bir sütüye de görür. Bak onda akbalık sütü. Hani bir gün kalktı Tamam işte devletçi, devletçi mi? Atıklar mı çıktı bu kadar? Ama bunu ne bittiyim ne yaptığını? O bakıp bittiyim ne demek kırar mı diyorsa? Tema ilerine geçiyor. Ne yaptığını da bilmiyor. Ne gittiğini bilmiyor. Hangi ne gittiğini ne arabuşya mı diyor? Makarayı da diye ne arada hatırlıyor mu da? Kişi kendine atıklar hatırlıyor mu? Kafirci tiyatrı ilacı. Çoğunluğuna yok kahramanı alamayı. O kadar hatıra alana yok kahramanı. Bir şükürün almayı. Çok şıkan izliyorum gülü çanmayı. Ve kanayı anı görmeyi kendi kattakı. İki yok attım ne abi ne o kadını. Bu bana ne dağdırı yatıyan abi. Düşünce de o kattakı bilmiyorum. İmak. Tamak kunnen suak tuaru sinä, suak tuaru sinä hyvin jakottat. Mutta niitä niin, okaisikin jakasit pinta kalastat levi. Kajat nämmin okaisikin tamak kunnen, apasokatta se muuasti, okaisit teokkanne se muuava.
1: Niin rainio, tuki sinä tehty tamanna, apakotik sakakunne sunga, okaisik sakakkanne kove.
0: Okaisik sakakunne sunga. Tema pelajaran, pelajaran pada waktu mereka sesama dekatan mereka pada waktu itu, baik kisah mungkin nak ditawar, mana sendiri dana, bisma aku, mana pelajaran saya sendiri dapat aku, aku kafir nak aku, ini aku kata ni kerja aku mana, nak aku jaya juga, ikhtiar aku mana sokat terlebih, tema kisah nak harap semua, tema. Kaji merak semua itu kalau hilang ni, waktu aku engkau tak sehari jadi tu, ikan yang tu kan itu, cemak tu apa nama tu, tapi tu kuti aku nasi rosu tu, ikan yang anak tu baru jaga kami, aku yang baru waktu ni, tukur nama, bukti aku tu kita macam ini, orang saya nak cuma itu mah, aku yang orang itu mah, ini aku kata ni. Bitti yani kaptı yoktu var hani. Kişen gibi koyar kişi bana yaptık. Bitti yaptı yani tüyünden mi? Bu kaydı yoktu. Ama

0: Onunla bittiğini, ettiğini kaydımın üzüme. Şimdi abla, rahatlıkla mı kaydımı kırarlı? Kaydımı kırarlı. Namaktu, namaktu, namaktu. Yorluk adresi bana yarım. İyisi gördü. Bu kaydımın ittiyatı gibi. Namaktu da kırarlı da odası bana. Yorluk aşağı tanesi. Ama gördü. Bitti ama bitti ya kıyı yok. Bitti ya kıyı gitti. Demek konu dağları yağı tuttu. Ben bir sanmıyordum. Bakıyordu katlanmayı. Şuna bunu kodayım anlanıyorum. Atık dağıyım. Demek kodayım ağı bu. Bugün bir sağa katlandı. Kuşakkına sağa katlandı. Yine o kadar dinli. Kayyumen ıslık tokamam. O kadar dinli. Kadıma kadar kavruyu yukarı oraya Kit kutu inanmı, kalbime noksan düşüktüğünü, uvattınmı. Damına katıcı katıcı, katıcı katıcı ihtiyamamı. İşime kanda kaynatta, tak varu katıma katıcı yavur. Kuvve nakşesi uvarı umutamınna, katımana. Katıcı katıcı, katıcı katıcı ihtiyamı kaynatta. Kişi tuyunda kıyam noksulatlı kuyusu uvma. Uva kumana, kalbime noksan aşağıdım ilgilerde. Kıyaklığı ihtiyacı katıldı ki çocuğun namun. İlerlerdeki kıyaklığınızı katıldı ki katan ötürü. Anlaştı tüyden ötürü. Ben ne kadar dönüşü dönüşü yarı kuttuk ama. Tabi makkuk kumatta o kadar da sıkıntı tutacaktım. Ben de oradan uçtum aydın indim. Kişiye neyim ha o kadar yaşıma da almayayım o. İlerlerdeki kapıyı. Ne kadar yarınlık. Ne kıyım ayan ne, takımdan muhattın ne, kaçtı kattı abi, yine o kutağı rahatı dedi. İşime kıpkır aklıma. Onda kayını kuruldu ama öyle bir şeyinden gitti kuruldu. Yine uçtum ben. Şuna var etti, o kuyayın ne arıyı, bitti ya kuyaya kattık bu. İki yukası da kattırdı bir. Kuyar işime konuydu, yine tukarı, tukumada karartırdı bu. Tabii ne kadar ne biniyor ha, atı otu çiğya onlaktı. Ulan o yüzden ya onu kırarlıgı aşıyla. Demek ki o yüzden hanı suyunda. İki yoka sokakta otta demek konuna ak. İmmini bir yönetçiye mittini, inna ara umutçu kuruğunu, bir kusuksu mittini. Ayıp saktını. Demek ki kırarlıgı onu kapına ayıp saktı. Ayok soktuları o kadar da atayı da atıyor. Tükçü kâmet isyanı, neyve kumar ısırır ne, ile mutamaz yağmur asıldı bir, değmeye sığmadı hatta. Neyve ağzı bu kışyanı, bizim aşağı kuru atayı da anı. İdaki itken ne devam et ama. İdaki itki aktuarı vurdu tam akkua, kâcima kayın eşi vurduğunu değme etti. İdaki adamı çok atı yıkınna bulum atalta, kuyanına ağrıp, Dünyada da oraya katlamayı düşünün. Sabah çok dayanmaya dönmeye katlamayı. Kana dönme. Ayağımdan gitti kana.
1: Koyanla meyilleri ne bileyim onunla sağa ki ikko. Davavuzin.
0: Davavuzin.